0: 문 웃음 금강가에 유출납 칼대댐 헤라작타가 감바라 망다연다 망굴바라 영구요 무수가라 지지가 바라산다들 지시지 발라들 이부손도 바트라다라 마문다 유룩살대댐 가락초골룩 칼대댐 할만배탄다 기바이탄 하불라만 나스디바이탄 바라랑비긴 줄불서 하라쿤 철력 멀불서 하라탄다이 굽콩가야 하라만 살바이바 아즈가낙탈 부르타라 천토속타 갈바이부 힐딘바른 지야담 힐기기시대 트야담 이부손도 갈만빛 아스케르 통토발드딘 하칸천두 비긴게 바트랑졸두 살드딘 Başlam kuzu parada değil Baragan yere den görü vala Karakat ufu bölüm bey Alo kendim gül kangaya Yango yor türlü gördüm bey Ağaza batu budum Asman yargan tu budum Kök aza batu budum Kök yangırgan tu budum Dumul soğum kuru kurrem Tolkum kuzum duru kurrem Kara tanday kangaylara Kangaylık menden gara kızlara Kaçmay turum sanışım Giga cer Bölündüm Usuldu Rus meydanda Yatıp kaldım gömüldüm Harmanlı yuvalışım Ayağınız baysalışım Ayvalta başka şaketim Oray kumurusu tüyende Ot gözünden yarık etim Kalkanga kalkanga akışım Kaçmayı tururum sanışım Kanmanla sıngır sorun İt durursun salgında Top tozundu gıtaydı Tosu peri ciferi bey Aldım tozum salgında Usuldu gürüvala Kangaylardan gün Jangjung khairatı ambo terleken kaynagan tolpuğurunda karışkırda inemeken aykırı boktu yeterede aziz kandın yalgısın sarallatın düsüldün kömü koydu götürede akbal tanın çubakın aykırıp naysam kuturdu çubakken yemi yetenim kaldan kurusu kündü at üstündüm dandaytım antarıl tıpkettene yusu degen bir kangay götürü batka salgınça kuru kandın der sırgak başın çöp getti Kara kangay kanıştırım Kangaylık benden kurulurum Kaçmay turum sanırsım Girdim beti usurdum Koyunga cekcek kan tordum Katulaşım kağışım Kaçırışım sunuşum Tondum çöğü daldanım Usurdum kurulurum Aziz kandın yalgısam Ayağlandım balbanda Mündü mündü mündü dep Mündüle vuran salganda Kara tanday vurkun koyup Kaptam kuzu parganda Kıyımdırdım kurulurum Kızıl kalas durdu kurum Kızım kundan dinle Kara tağınday kankayga Korsumda tüyü verdim Aleken saldım çoğundan gelip Bül yağında karasan Sarala meni batkulan Sandağın yolu soğusturgan Atağın ukan çoğutugan Atağın gürü dünüge Acayip tanı okugan Altın aylara çok belli bu Asiz kandın yalgısa Ada girdin urusun Akbal tanın çubağı Buda girdin urusa Cana yavay kırgızdır Bağır girdin urusa Köktüm beti çan bozum Gerdim beti kan bozum Kara tağın Dayan gaybe cingen aydap kirdele. Arıstan bana sudugun, bana becindin tağına mindele.
1: You've been listening to Shened Jones and Chris Cheek on Radio Radio. Our music was composed and performed by George Bruner, and we had technical help from Franz Moore. Radio Radio is made possible by grants from the PSC CUNY Research Fund of the City University of New York, and with the support of the Department of Television and Radio and the Music Department at Brooklyn College. I'm the producer of Radio Radio, Martin Spinelli.
2: Radio FSK, Hamburger Stadt, FSK 93.0 MHz oder auf fsk-hh.org im Stream.
3: Bist du denn eigentlich schon Fördermitglied?
4: Nein, ich bin es auch erst seit kurzem. Und zwar seit dem Moment, als ich entdeckt habe, dass all diese alten Transmitter wirklich noch zu was gut sind, außer natürlich zum Lesen der Texte in dem vorderen Teil. Nämlich, wenn du ihn auf der ersten Seite aufschlägst, siehst du links unten ein Formular und damit kannst du Fördermitglied werden. Und vielleicht, wenn du den Transmitter weitergibst, einen alten Transmitter an einen deiner Freund-X's, Freundinnen, Freundes, dann werden die vielleicht auch Fördermitglied. Als Fördermitglied trägst du dazu bei, dass diese Struktur uns selber gehört und dir und allen Hörenden und Sendenden da draußen und nicht etwa dem Staat oder einem Konzern. Das freie Senderkombinat ist emanzipatorisch, solidarisch, selbst organisiert und selbst verwaltet. Und du bist Teil davon.
5: Hier auf FSK 93,0 beim Kabelanbieter eures Vertrauens auf DAB Plus unter www.fsk-hh.org rund um den dritten Planeten dieses Sonnensystems.
4: Der Glitzer im Äther.
6: This is Radio Radio.